0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Bir gün bu mahzun sevdadan geriye kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Ne ilersin? Ah bebeğim ah, kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesi. Derinme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne ilersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan, sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı, bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo Karadeniz.
2: Bundan seneler önce biz okula giderken kırmızı bir minibüsü vardı treninin. Yolcuydu, öğrenciydi, hastaydı falan derken epey ihtiyacını gördü treninin. Allah rahmet eylesin. Bizi çekti okula. Güneş doğarken kalkıp hemen çıkardık yola. Öylesine bir sabır nasip olmaz her kula. Minibüsle işi zordu treninin. Minibüs insan gibi kızar surat asardı. Aynı ayarda gider, en çok 50 basardı. Yerinden oynamazdı, ara sıra küserdi. Deli eder, ömrünü yerdi treminin. Yokuştan yukarı mı aşağı mı gitmedik? Kar yolu kapatınca önünden mi gitmedik? Bir gün olsun içine binip şöyle rahat etmedik. Yolcusu çoktu, yeri dardı treminin. Yer kapabilmek için koşa koşa gelirdik. Son gelenler ayakta gider, bunu bilirdik. Bir kenara sıkışır, öyle kala kalırdık. Minibüsü bizi çok yordu treminin. Kendi kendine bazen tesisatı bozardı. Kasislerden geçerken harman gibi tozardı. Emmim ona söylenir ama bize kızardı. Kasabaya varmaktı derdi treminin. Hadi vardık diyelim. Dönmesi vardı bir de. Dönerken bozulurdu kesin olmadık yerde. O zamanlar yardıma gelecek araç nerede? Çekici kolundaki ferdi treminin. O gün hayret ederim, nasıl gittik kaç sene. Akşam arıza yapsa sabah gelirdi yine. Emminin hüneriydi, nurlar dolsun kabrine. Minibüsü bir tuhaf sırdı Dremin'in. Minibüsü bir tuhaf sırdı Dremin'in.
1: Radyo Karadeniz.
3: Müzik burada dinlenir.

88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.
Gittin. Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

gün beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını,

çelal oldu. İçimde ateşler söndü, kelal oldu. Aşk bahçe.

Tebe, taçı hizmet için.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo.

mecnunum sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde. Sar beni.

başa gelen çekiliyor. Dertsiz insan var mı söyle, başa gelen çekiliyor, başa gelen çekiliyor. Gördük dünya denen yeri, eksilmez gamı kederi, böyledir Adem'den beri, başa gelen çekiliyor.

Başa gelen çekiliyor. İsyan etsen neye yarar? Ezelde verilmiş karar. Her alında bir yazı var. Başa gelen çekiliyor. Gördük dünya denen yeri, eksilmez gamı kederi. Böyledir Adem'den beri, başa gelen çekiliyor.

döner acayipsin. Oynamışı kıdım şıkıdım.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: her acayip.
1: Aynama şükürdüm şükürdüm. Aynama şükürdüm şükürdüm. Aynama şükürdüm şükürdüm.
0: Ah yanar döner acayip.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi yazar gıdadan, yazar bakliyat

0: hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet. Çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz dedi.
3: Sosyolog Duygu Karav'ın sunduğu Yaşama Dair başlıyor.

Günaydın Ankara diyelim efendim. Günaydın sevgili Radyo Karadeniz dinleyenleri. Eylül'ün son gününden hepinize şöyle sıcacık güzel bir merhaba diyelim. Güzel bir hafta, güzel bir gün, bereketli bir gün olsun efendim. Vallahi evet, koskoca bir Eylül ayının daha son günlerindeyiz daha doğrusu. Şurada kaldı kaç, bir gün kaldı yani. Perşembe günden itibaren Ekim ayına gireceğiz nasip olursa. Yani sonbahar iyice kendini hissettirmeye başladı. Sabah gelirken bayağı bir üşüdüm. Eminim Ankara sabahı da, yani Ankara daha doğrusu kışa hep erken geliyordu da bu kadar erken gelmiyordu, bilmiyorum. Valla sizin için Eylül nasıl geçti bilmiyorum ama Eylül güzeldi bence. Böyle güzel haberler aldığımız, bir şeylere böyle yeniden başladığımız, hani belki biraz yorulduğumuz, belki de hiç beklemediğimiz şeyler yaşadığımız bir ay oldu. Hep böyle Eylül ayına girerken herkes böyle bir hedeflerini yazar. İşte Eylül'de şu şunları yapacağım diyerekten bir başlanır ya. Eylül bitmek üzere efendim. Ekim ayına giriyoruz böyle. İki gün, hatta bir gün kaldı desek yeridir. Bugünü saymayalım, bir gün kaldı. Ama ne yaşadıysak yaşayalım, böyle güzel bir gün, güzel bir ay oldu diyelim. Bereketli bir ay olmuştur eminim sizler için de. Yani her sabah böyle güzel bir ihtimale uyandık. O yüzden Eylül'e veda ederken de elimizde kalan güzel şeyleri de alalım. Hani böyle bizi yoranları mümkün olduğunca geride bırakalım. Ekim'e de şöyle güzel bir niyetle girelim diye başlayalım. Ve ben Duygu, bugün Yaşama Dair programında 10-12 saatler arasında sizinle birlikte olacağım. Sabahları benimle burada eşlik etmeye hazırsak, o zaman şöyle çayınızı kahvenizi hazırsa, hazır değilse de buyurun efendim, mutfakta bizi dinleyerek çayınızı kahvenizi alın ve hadi bakalım başlayalım güzel sohbetlerimize, güzel müziklerimizle.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, yeni ay dedik efendim. Böyle yeni ay olunca hep bir yeni hedefler koyarız ya, insan aklına hemen böyle koca koca listeler geliyor. İşte bu ay spora başlayacağım, kitap okuyacağım, erken kalkacağım. Ama artık hiçbir şey ertelemeyeceğim diyoruz. Sonra ayın ortasına geliyoruz ama o liste neredeyse yarı yarıya kalıyor. Hatta bir yerden başlamış bile olamıyoruz bazen. Belki bu ay biraz böyle farkındalık yapabiliriz diye düşünüyorum. Hani kendimize 10 tane hedef belirlemek yerine gerçekten yapmak istediğimizde ya da bir iki şeyi seçebiliriz. Yani mesela uzun zamandır aramak istediğiniz birini aramak olabilir ya da ertelediğiniz bir işi tamamlamak olabilir. Ya da kendinize ayırdığınız bir akşamı sadece kendiniz için geçirmek bile olabilir. Çünkü hedef dediğimiz şey her zaman büyük olmak zorunda değil. O yüzden de bazen bu aya kendime daha iyi davranacağım demek için güzel bir hedef olabilir. Yani bir hedef koyarken kendimize gerçekten şu soruyu soralım. Hani bunu gerçekten ben mi istiyorum yoksa herkes yaptığı için mi yapmak istiyorum? Burası çok önemli çünkü ben sosyal medyada çok görüyorum. Böyle Eylül geliyor. İşte kendime bu ay şu hedefledim, bu ay bunu yapacağım diyoruz. İşte yeni başlangıçlar hep her ayda bir yeni başlangıç, yeni başlangıç. Arkadaşlar ya, uyandığımız her gün yeni bir başlangıç değil midir ya? İlla bir ay, bir gün, bir saat beklemek zorunda değiliz ki. Yani eğer nefes alabiliyorsak yeni bir başlangıç yapmak için tam zamanıdır. İlla bunu aylara, yıllara bölmeye ya da bunun için beklemeye gerek var mı sizce efendim? Soruyorum size, var mı? Buyurun, WhatsApp hattımız 0312 985 0886'tan bizlere mesaj atabilirsiniz.

boş yere. Şöyle düşünün sevgili dinleyiciler, hayatımızda bazı şeyler var, o anda dünyanın sonu gibi gelebiliyor ya. Hani birinin söylediği bir söz, cevap vermeyen bir mesaj, ne bileyim planımızın istediğimiz gibi gitmemesi ya da birinin bizi yanlış anlaması. O an böyle kafamızı o kadar çok büyütüyoruz ki sonra birkaç gün geçiyor, bir bakıyoruz aslında o kadar da önemli değilmiş diyoruz ya. Hatta bazen kendi kendimize diyoruz ki ben bunu neden bu kadar kafama taktım. Ama işte insanız yani, o anı takabiliyoruz. O an içinde olduğumuzda olayın tamamını değil de sadece bize dokunan kısmını görüyoruz aslında. Belki de bugün kendimize şöyle küçük bir iyilik yapmak gerekirse, hazır yeni bir ayada giriyorsak madem, şöyle canımızı sıkan bir şey olduğunda hemen tepki vermek yerine şöyle kendimize biraz zaman tanıyabiliriz diye düşünüyorum. Hani bu konuda bir hafta sonra hala benim için önemli olacak mı diye bir soralım bence. Evet, o an sorması, hani o anda biraz canımız yandığı için düşünemeyebiliriz ama şöyle bir iki saniye düşünürsek, sakin kalabilirsek bence biraz kendimizi vakit ayırır ya da tanıyabiliriz. Yani bu konu hafta, bir hafta sonra önemli olacak mı diye sorabiliriz. Çünkü bazı şeyler çözülmeye değil, biraz zaman geçmesini bekliyor. Bir de şu var, herkesin bizi anlamasını beklemek de insanı çok görüyor ya. Hani bazen kendimizi açıklıyoruz, tekrar ediyoruz, biraz daha anlatıyoruz ama karşımızdaki yine anlamıyor. Belki de bazı yerlerde kendimizi anlatmayı bırakıp yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani bugün Ekim'in ilk günlerine yaklaşırken şöyle bir temizlik yapalım zihnimizde. Yani her şeyi üzerimize almayalım ve her sözü cevaplamayalım. Her problemi çözmek zorunda olduğumuzu düşünmeyelim. Ve en önemlisi de bize ait olmayan yükleri biraz bırakalım. Belki yeni aya girerken ihtiyacımız olan şey yeni bir başlangıçtan çok biraz hafiflemektir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz?

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.

Evet sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 10.39 oldu efendim. Şöyle biraz sohbet edelim istiyorum. Bugün biraz hayatımızın, hepimizin hayatına dokunan bir şeyden konuşmak istiyorum. Böyle hiç düşündünüz mü? İnsan bazen kendi evinde olduğunda daha anlayışlı, daha sabırlı, daha güler yüzlü olabiliyor. Peki ya dışarıda? Hani misafire gidiyoruz mesela. Yok yok ben almayayım. Estağfurullah işte zahmet etmeyin. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık falan diyoruz ya. Ama aynı insan eve gelince daha farklı oluyor. İşte bu yemek neden böyle olmuş? Yine mi dağınık? Bugün buna mı yoruldun? İşte bazen biz buna el iyisi olmak üzerine konuşmak istiyorum. Son zamanlarda bunu sosyal medyada olsun, çevremdeki danışanlarımda da çok görüyorum. El iyisi olmak. İşte dışarıda herkese harika, işte çok iyi, gerçekten mükemmeli oynayıp eve gelince çocuklarına, eşine daha farklı davranmak. El iyisi olmak derken yani şunu kastetmiyorum. İnsanlara böyle yapmacık davranmak ya da kendi evimizdekilere sürekli iyi görünmek değil. Bazen en yakınlarımız bizim en sert halimize de maruz kalabiliyor. Çünkü onların bizi zaten seveceğini düşünüyoruz. Dışarıdaki insana gösterdiğimiz anlayışı evdeki insandan esirgiyoruz ne yazık ki. Bir arkadaşımızın derdini anlattığında saatlerce dinliyoruz ama eşimiz bir şey anlatmaya çalıştığında tamam anladık deyip susturuyoruz. İşte çocuğumuz bir şey defalarca sorduğunda sabrımız tükeniyor. Ama dışarıdaki çocuk bir soru sorduğunda gülümseyerek cevap verebiliyoruz. Peki neden? Yani neden hep elle iyi olurken ev iyisine kötü davrandığımız olabiliyor? Belki de en yakınlarımız ya da yanında kendimizi fazla güvende hissediyor olabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Bir insanın gerçek nezaketi en çok yakınlarına nasıl davrandığında ortaya çıkıyor. Çünkü dışarıya iyi görünmek kolay. Asıl mesele kimsenin görmediği yerde güzel davranabilmek. Yani bugün kendimize gerçekten şunu bir soralım. Ben dışarıdaki insanlara gösterdiğim sabrı evimde sevdiklerime de gösterebiliyor muyum? Belki de bir gün eşimiz biraz daha yumuşak gücümüzü söyleyebiliriz. Ya da ne bileyim çocuğumuzu dinlerken telefonu biraz kenara koyup çocuğumuzla gerçekten göz teması kurarak konuşabiliriz. Ya da annemizin, babamızın ya da kardeşimizin anlattığı bir şey gerçekten canı gönülden dinleyebilmek de çok önemlidir. Yani bazen nasılsın, yoruldun mu? Ya da bazen hiçbir şey söylemeden sadece yanında durmak bile çok iyi gelebiliyor diye düşünüyorum. El iyisi olmaktan biraz vazgeçip evin iyisi olmaya da niyet edelim mi? Hazır madem yeni bir aya giriyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, el iyisi olmak dedik. Aslında hepimizin içinde biraz var galiba. Hani böyle dışarıdan daha dikkatliyiz. Ses tonumuza dikkat ediyoruz. İşte kelimelerimizi seçiyoruz. Karşımızdaki insanı kırmamaya çalışıyoruz. Ama eve gelince bazen bütün gün biriktirdiklerimizi en güvendiğimiz insanların üzerine bırakıyoruz. İş yerinde bir şey oluyor. Biz şey sıkılıyoruz. Geliyoruz eşimize ya da çocuklarımıza bırakıyoruz. Ama şöyle neden diye baktığımızda, çünkü ev bizim güvenli alanımız. Ama güvenli alan karşımızdakini kırabileceğimiz anlamına tabii ki gelmiyor. Hatta belki tam tersi, en yakınlarımız bizim en özenli halimizi hak ediyor diye düşünüyorum. Şöyle bir düşünün, çocuğunuz sizi yıllar sonra hatırladığında sizin ona aldığınız bütün şeylerden önce nasıl hissettiğini hatırlayacaktır. Eşiniz yıllar sonra birlikte geçirdiğiniz zaman düşündüğünde sizin ona söylediğiniz cümleleri hatırlayacaktır. Ya da anne, babanız, kardeşiniz, belki de bir gün söylediğiniz küçücük bir söz onların hafızasında yıllarca kalacak. O yüzden bugün bir şey söyleyeceğimiz zaman en azından karşımızdaki insanın, yani bugünlük değil ama bir 5 yıl sonra düşünmek gerekiyor. Ya ben bunu söylüyorum ama bir 5 yıl sonra gerçekten bu insanın kalbinde, yanında yer alabilecek miyim? Ona ne hissettiriyorum diye düşünmek gerekiyor. En azından bugün şunu deneyebiliriz. Yani eve girdiğimizde günün bütün yorgunluğunu kapının dışında bırakmak gibi, ya da kapıdan girerken kendimize şunu hatırlatmak. İşte ben bugün en sevdiklere nasıl davranacağım? Çünkü bazen insan dışarıda herkese yetişiyor da evde nasılsın demeye enerjisi kalmayabiliyor ne yazık ki.

0: Evet sevgili dinleyiciler, el iyisinden konuşuyordu bugün. El iyisi mi olmak, ev iyisi mi olmak diyorduk. Şöyle bir bilmiyorum, beni dinlerken aklınıza bir isim geldi mi? Hani böyle belki eşiniz, belki anneniz, belki babanız, belki çocuğunuz. Hani ben aslında onu dışarıdaki insanlara davrandığım kadar güzel davranmıyorum dediğiniz birileri oldu mu? Bilmiyorum, eğer aklınıza geldiyse şöyle biraz bugün konuşalım. Çünkü hepimizin hayatında illaki böyle birileri var. Bizim en kötü halimizi gören, ne bileyim sesimizi yükselttiğimizde susan, canımız sıkkınken bize idare eden ve bütün bunlara rağmen ertesi gün yine de böyle günaydın diyen insanlar illaki var. Aslında onlar bizim hayatımızda en kıymetli olan insanlar ama ne yazık ki biz çoğumuz bu verilen kıymetin değerini bilemiyoruz. Hani dışarıdaki birine teşekkür etmeyi unutmuyoruz ama aynı evde sofrayı hazırlayan kişiye bazen teşekkür etmiyoruz. İşte bir arkadaşımızın morali bozuk olduğunda ne oldu anlat bakalım diye böyle yanına koşa koşa gidiyoruz. Ama evde birisinin sevdiğinin yüzü düştüğünde ya da bir şey canı sıkıldığında ne oldu ya neyin var diyebiliyor muyuz? Bence hayır. İşte insanın kendine dönüp biraz bakması gerekiyor tam burada. Çünkü sevgiyi en çok zaten bizi seveceğini bildiğimiz insanlardan hep esirgiyoruz. Aslında en esirgememiz gereken kişiler bunlar. Belki bir gün bilmiyorum eve gittiğinizde şöyle bir kendinizi gözden geçirin efendim. Hani belki bir annenizi arayın, belki çocuğunuzun yanına oturup gerçekten bugün günün nasıl geçti diyebilmek çok kıymetli. Yani şunu söylemek gerekiyorsa, söylediğimiz sözler tabii ki unutulmuyor ama en çok unutulmayan şeylerden bir tanesi karşıdaki insana ne hissettirdiğiniz. Yani bu 5 yılda geçse, 10 yılda geçse belki söz oluyor, unutabiliyoruz, şey yapabiliyoruz ama insanın ne hissettirdiği ömür de geçse bence hiç ama hiç unutulmuyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Birazdan mesajınızı okuyacağım. Tekrardan WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0312 985 0886'tan bizlere mesaj atabilirsiniz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet. Çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

TSG dinleyiciler, el iyisini olmak konuşuyorduk. El iyisi mi, ev iyisi mi dedik. Ve tabii ki ev iyisi olmak her zaman bizim için daha iyidir. Çünkü konuşanlarımızı bazen unutabiliyoruz ama bize ne hissettireceğimizi hiçbir zaman unutamıyoruz. O yüzden karşımızdaki insana konuşurken ya da söyleyeceğiniz her ne varsa onları hissettirdiklerinizi unutamazsınız. O yüzden de bazen işte karşımızdaki dışarıdakine teşekkür ederken evimizdeki insanı unutabiliyoruz dedik. Ve sizlerden de çok güzel mesajlar geldi. Bir kişi yazmış, demiş ki Duygu Hanım günaydın. Beni en çok yakalayan kısım dışarıdaki insanlara gösterdiğimiz sabrı evde göstermememiz oldu. İş yerinde herkes beni çok sakin bilir ama eve geldiğimde çocuklarıma karşı sabrım tükeniyor. Duygu bunu fark ettim. Akşama eve giderken daha dikkatli olacağım. Sevgiler demiş. Yani bunu fark ettirebildiysek ne güzel efendim. Bir başka dinleyicimiz şöyle yazmış. Günaydınlar Duygu Hanım demiş. Ben anneme karşı çok sabırsız olduğumu fark ettim. Bazen aynı şeyi üçüncü kez sorduğunda sinirleniyorum. Sonra düşünüyorum belki bir gün onunla konuşabilmek için bu kadar fırsatım olmayacak. Çok güzel bir konuya değindiniz. Bir gün annemi arayacağım demiş. Bu da güzel bir farkındalık kazandırabiliyorsak ne mutlu bize efendim. Bir başka dinleyicimiz demiş ki ben de itiraf edeyim. Tam bir el iyisiyim. Arkadaşlarım beni çok anlayışlı bilir ama eşime karşı aynı sabrı gösteremiyorum. Çünkü onun beni zaten anlayacağını düşünüyorum. Galiba bugün beni en çok yoran ve eleştiren konu bu. Bunu dinleyeceğim ve uygulayacağım demiş. İşte bizim en çok sıkıntı yaşadığımız sorun da bu. Biz hep eve iyiyiz ama evdekileri unutuyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlara devam ediyoruz. Bugün el ismi, bunu konuşuyorduk efendim. Günaydınlar demiş, günaydınlar efendim. Ben babamı geçen yıl kaybettim. En yakınlarımız bizim en iyi halimizi görmeli dediğiniz yerde çok duygulandım. Keşke bazı şeyleri zamanında fark etseydim. Dinleyen herkese söylemek isterim. Sevdiklerinizi ertelemeyin. Bir telefon açmak için özel bir gün beklemeyin demiş. İşte sevgili dinleyenler, bazen bir radyo programında duyduğumuz tek bir cümle gün içinde kendimizi başka türlü bakmamıza sebep olabiliyor. Yani farkındalık kazanabiliyoruz. Belki bugün siz de eve gittiğinizde bir şeyleri farklı yapabilirsiniz. Ya da belki bir insan sizin o küçücük değişikliğiniz sayesinde kendinizi biraz daha değerli hisseder. Bence en önemli şey, dediğim gibi, konuşmak insan tabii ki unutmaz. Söylenen sözler her zaman akılda kalır mı? Karşımızdaki insana ne hissettirdiğimiz hiçbir zaman unutulmaz. O yüzden karşımızdaki hissettireceğimiz şeyleri hep hatırlamak ve güzel hatırlamak istiyorsak lütfen biraz farkındalık kazanmaya, konuşmalarımıza, davranışlarımıza özenle seçmeye dikkat edelim.

0: 要嘿嘿。
1: Evet sevgili dinleyenler, mesajınız gelmeye devam ediyor efendim. Özellikle şu mesaj var, şunu paylaşmak istiyorum. Duygu Hanım günaydınlar demiş. Günaydınlar efendim. Ben galiba evdeki insanlara çok çabuk kızıyorum. Sonra da pişman oluyorum ama iş işten geçmiş oluyor. El iyisi sözünü duyunca kendimi gördüm. Bugün bir şeyi deneyeceğim. Sinirlendiğim anda hemen cevap vermeyeceğim. Önce biraz susacağım. Aslında ne kadar basit bir şey söylüyoruz değil mi? Hani bazen iyi davranmak için büyük değişimlere gerek yok. Sadece o an verdiğimiz cevabımız biraz gecikmeli olsa bile yeterlidir. Hep diyoruz ya, yani istediğimiz kadar konuşalım. Evet. Ama karşımızdaki insanı kırmaktansa bir an bir sakince durmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir başka dinleyicimiz yazmış, demiş ki ben dışarıda çok konuşkanım ama evde sessizim. Eşim de sürekli benimle neden konuşmuyorsun diye soruyor. Sanırım bütün enerjimi dışarıda tüketiyorum. Eve geldiğinde geriye hiçbir şey kalmıyor, demiş. Bu da çok tanıdık aslında değil mi sevgili dinleyiciler? Gün boyunca herkese yetişiyoruz. İşte, trafikte, telefonlarda, koşuşturmacaydı. Sonra eve geliyoruz ve sevdiğimiz insanlara ayıracak enerjimiz kalmıyor ne yazık ki. Belki de mesele sevgimizin azalması değil, sadece birbirimize ayıracağımız zamanın sürekli yiye bırakıyoruz, sonra konuşuruz, sonra ararız, hafta sonu ilgilenirim, biraz sakinleşeyim, sonra. Ama hayatın en büyük yanılgılarından biri de şu galiba, hep daha sonra için zamanımızın olacağını düşünüyoruz. O yüzden de bugün şöyle bir kendimize bakalım, gerçekten zamanımız oluyor mu yoksa hep erteliyor muyuz?

0: sevgili dinleyiciler, el iyisinden bahsediyoruz. Hani şu dışarıda insanlara karşı daha sabırlı, daha ilgili, daha anlayışlı olabiliyoruz ya. Böyle birinin derdini dinliyoruz, moralini anlamaya çalışıyoruz. Kırıldığımızda bile belli etmeye çalışıyoruz. Ama işte en yakınlarımıza gelince bugün günün bütün yorgunluğunu, stresini, öfkesini onun üzerine bırakıyoruz. Şöyle dışarıdan baktığımız zaman güler yüzlüyüz ama bir eve gelince suskun oluyoruz. Eşimize, çocuklarımıza zaman ayırmıyoruz. Çünkü niye dışarıda bütün enerjimizi harcamış oluyoruz. Ya da arkadaşımızın bir canı sıkkın olduğunda ne oldu, iyi misin diye soruyoruz ama hayatımızdaki insanın yüzündeki en ufacık bir mutsuzluğu gördüğümüzde görmezlikten geliyoruz. İşte hep bir dışarıda bir onay arıyoruz aslında. Hani başkalarına gösterdiğimiz o duygusal özeni en yakınlarımızdan esirgemek. Çünkü insanın gerçek hali sadece yabancılara nasıl davrandığı değil, kendini en güvende hissettiği insanların yanında da nasıl davrandığında ortaya çıkıyor. Bence kendimize bugün şunu soralım, en azından bir farkındalık kazanmış oluruz. Ben dışarıda olduğum kişiyi eve de götürebiliyor muyum? Yani güler yüzlü müyüm, sabırlı mıyım? Dinleyen halim var, şefkatli miyim? Yoksa bütün güzel duygularımı dışarıda bırakıp eve geldiğimde sadece yorgunluğumu mu getiriyorum? İşte belki bugün bunu değiştirmemizin tam zamanıdır diye düşünüyorum. Madem hazır yeni aya giriyoruz, herkes yeni hedefler belirliyor. O zaman biz de küçük küçük kendimizdeki farkında olmadığımız alışkanlıklarımızı değiştirme vakti gelmiştir.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

Evet sevgili dinleyenler, saatimiz 11.37 oldu ve yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz efendim. Bugün el iyisinden konuşuyorduk. El iyisinden, ev iyisinden. El iyisi olmak ya da olmamak. Peki sevgili dinleyenler, el iyisi olmamak için neler yapabiliriz? Şöyle baktığımız zaman önce eve taşıdığımız duyguyu fark edelim, olur mu? Çünkü dedik ya, konuşanları unutabiliyoruz ama karşımızdaki insanın ne hissettiğini unutmuyoruz. Yani yorgun muyuz, gergin miyiz, kırgın mıyız? Çünkü bazen karşımızdakine değil, günün yorgunluğuna tepki veriyoruz. Bir de duygumuz ne olursa olsun davranışlarımızı seçebileceğimizi unutmayalım. Kırgın olabiliriz ama kırıcı olmak zorunda değiliz. Ya da sinirli olabiliriz ama bağırmak zorunda değiliz. Ve en önemlisi, en yakınlarımızı gerçekten dinleyelim. Yani nasılsın dediğimizde can kulağıyla dinleyelim. Çünkü dışarıda gösterdiğimiz sabrı, ilgiyi, şefkati biraz da bence evimize taşıyalım. Asıl mesele hiç hata yapmamak tabii ki değil. Mesele en sevdiklerimize güzel duygular, güzel hisler bırakabilmekte. Bence bugün kendimize şunu soralım, farkındalık kazanalım en azından. Benim yanımda olan insanlar benimle birlikteyken kendilerini nasıl hissediyorlar? Bence bu çok kıymetli bir soru. Çünkü biz hep dışarıdaki insanlara o kadar çok enerjimiz veriyoruz ki onların yanında çok mükemmeliz. Hep onay aldığımız için, hep bize onay versinler diye onların yanında kendimizi iyi hissediyoruz ama gerçekten biz kıymetinin bildiğimiz, yani bizi gerçekten koşulsuz seven insanların yanında acaba onlar kendilerini bizim yanında nasıl hissediyorlar? Bence bunu bir soralım, farkındalık kazanmış oluruz en azından hazır yeni aya da giriyorken.

sevgili Ankara, sevgili Radyo Karadeniz dinleyenleri. Bugün biraz kendimize, biraz da en yakınlarımıza baktık efendim. Belki hepimiz zaman zaman el iyisi oluyoruz sonra. Ama önemli olan bunu fark etmek ve biraz daha iyisini yapmaya çalışmak. Bugün eve gittiğinizde sevdiğiniz birinin gözlerinin içine biraz daha böyle uzun uzun bakmak. Yani belki bir nasılsın gerçekten dinlemek. Birisine iyi ki varsın demek çok kıymetli. Çünkü hayat dediğimiz şey aslında birbirimize hissettirdiğimiz duygulardan ibaret. O yüzden biz de bugün güzel duygularla bırakalım birbirimizin hayatına. Çünkü hislerimiz hiçbir zaman kaybolmuyor diye söylüyorum efendim. Evet, bu güzel sohbetlerin bir sonuna geldik. Saatlerimiz 11.44 oldu ve bana ayrılan sürenin sonuna geldi. Haftaya salı tekrardan Yaşama Dair programla 10-12 saat arasında sizinle birlikte olacağım. Haftaya görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın efendim. Hazır yeni aya girerken de, yeni hedefler belirlerken de kendimizi değiştirmemiz gereken, farkındalık kazanmamız gereken davranışlarımız da varsa bu ay için bunları fark edelim, değişelim, dönüşelim. Bereketli bir ay olsun efendim.

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Tek başla müziğin rengi başlıyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, gün tek başta, müziğin rengi başladı sevgili dinleyenler, günlerden salı. Evet sevgili dinleyenler, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Hemen şöyle güzel bir giriş yapalım sevgili dinleyenler. Hayatta her zaman istediğimiz çok şey olsun diyorum. Allah da bize yürü ya kulum desin diyorum. O zaman Hülya Avşar'dan geliyor. Yürü ya kulum sizlerle birlikte. Ve gelsin mi? Geliyor ve geldi.

Evet sevgili dinleyenler, Hülya Avşar'la birlikte yürü ya kulum dedik sevgili dinleyenler. Evet, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Hemen şöyle istek hattımızı sizlerle paylaşayım sevgili dinleyenler. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi ise kim geliyor biliyor musunuz? Demet Akalın geliyor, çalkala diyor sevgili dinleyenler. Siz arabalarınızı sürerken ya da kahvenizi yudumlarken enerji eşlik edeceksiniz. Ben de stüdyoda oynayacağım tabii ki. Hadi geliyor çalkala Demet Akalın sizlerle.

Evet sevgili dinleyenler, Demet Akalın'dan Çalkala sizlerle birlikteydi. Şimdi ise Yonca Lozi geliyor. Emanet sizlerle birlikte sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Yonca Lodi'den Emanet sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet burası Radyo Karadeniz 88.6 sevgili dinleyenler. Burası Radyo Karadeniz Ankara. Evet şimdi şöyle diyorum ki birazcık Ankara'nın hava durumundan bahsedeyim sevgili dinleyenler. Çünkü bugün Ankara'da şöyle kara bulutlar yukarıdaydı. Serin bir güne uyandık. Evet Ankara bugün hava gerçekten biraz nazlı sevgili dinleyenler. Hissedilen sıcaklık 17 derece. Şimdilik böyle idare ediyoruz ama özellikle saat 3'den sonra gökyüzü bize şemsiyeni unutma demeye hazırlanıyor sevgili dinleyenler. Yani dışarı çıkacaksınız. Akşam üstüne doğru yağmura yakalanmamak için tedbirinizi alın diyorum. Ankara bugün biraz serin, biraz gri ama biz radyoda havayı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Siz nerede olursanız olun Radyo Karadeniz 88.6 yanınızda. Evet şimdi birazcık diyorum biraz müzik. Biraz sohbet, biraz da Ankara havası sevgili dinleyenler. Diyoruz ki Oğuzhan Koç geliyor. Bulutlara esir olduk diyor. Tam da Ankara havasına uygun bir şarkı. Bulutlar gri, biz de onlara esir olduk. Geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Oğuzhan Koç'tan Bulutlara Esir Olduk. Sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, bu şarkıyı Ankara'ya ithaf ettik. Çünkü bulutlar gri bugün sevgili dinleyenler. Evet, diyorum ki şimdi şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra bir tek başta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Ama onun öncesinde Ebru Gündeş geliyor. O yüzden 88.6'dan ayrılmayın diyorum. Arayı soğutmayalım diyor. Soğutmayalım sevgili dinleyenler. Ve geliyor. Gelsin mi? Geldi.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gül Tek Başla Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili dinleyenler, Kutsi'den bu da geçer dedik. Şimdi ise tabii güzelim diyoruz ve geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, tabii güzelim sizlerle birlikteydi. Evet, şöyle mesajlarımıza bakıyoruz. Bir dinleyicimiz Tantaşçı'dan Yıldızlar'da Kayar şarkısını rica ediyor. O zaman diyoruz ki Yıldızlar'da Kayar sizlerle birlikte sevgili dinleyenler. Tan geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Tandan Yıldızlar da Kayar sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet diyorum ki birazcık şöyle sohbet edelim sevgili dinleyenler. Gelelim sosyal medya. Sosyal medyayı hepimiz çok fazla kullanıyoruz ve sosyal medyada gördüğümüz hayatlar gerçekten bizim istediğimiz hayatlar mı sevgili dinleyenler? Diyorum ki birazcık dürüst olalım. Sosyal medyaya giriyoruz. Biri kahvesini içiyor, biri tatile gitmiş, biri spor yapıyor, biri işte sevgilisiyle, eşiyle romantik yemek yiyor. Biz de sabah 3 alarmı erteliyoruz, işe yetişmeye çalışıyoruz sevgili dinleyenler. Evet, sosyal medya bize hayatın fragmanını gösteriyor ama bizim elimizde genelde kamera arkası var değil mi? Bir de şu var, insanlar gerçekten mutlu olduğu için mi paylaşım yapıyor yoksa mutlu göründüğü için mi mutlu hissediyor? Ne diyorsunuz sevgili dinleyenler? Devamını bir şarkıdan sonra devam edeceğim. Nalan geliyor. Zalimin zulmü diyor sevgili dinleyenler. Geliyor, geliyor, geldi.

Evet sevgili dinleyenler, Nalan'dan Zalimin Zulmü sizlerle birlikteydi. Dedik ki daha benden ayrılmadan başka sevgili mi buldun dedik sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, bir önceki anonsa demiştim ki sosyal medyada gördüğümüz hayatlar gerçekten bizim istediğimiz hayatlar mı diye böyle bir giriş yapmıştım. Gerçekten mutlu olduğumuz için mi paylaşım yapıyor, yoksa mutlu göründüğümüz için mi mutlu hissediyoruz demiştim. Bir de tabii Instagram'da şöyle bir şey var. Çok spontan gelişti diye bir cümle. Spontan gelişen şey 47 tane fotoğrafı nasıl oluyor arkadaşlar? Spontan gelişen şeyin 47 tane fotoğraf çekiliyor ve ondan sonra paylaşıyor. Yok gerçekten spontane gelişti deniliyor ama bir sürü paylaşım yapılmış değil mi sevgili dinleyenler? Önce ışık bulunuyor, sonra açı bulunuyor, sonra bir tane de doğal çek deniliyor. Doğal fotoğraf için bile bir prodüksiyon ekibi geliyor arkadaşlar. Evet o zaman diyorum ki günün sorusunu sorayım sevgili dinleyenler. Sosyal medyada en çok hangi tip paylaşım sizi sinir ediyor ya da mutsuz hissediyor da diyebiliriz. Mesela her gün spor salonu paylaşanlar mı? Yoksa kahve, kitap, kendime vakit ayırıyorum gibi olan paylaşımlar mı? Yoksa böyle sevgiliyle yapılan paylaşımlar mı? Yoksa her şey spor atıp özel hayatımı yaşamayı seviyorum diyenler mi sevgili dinleyenler? Sizin aklınıza gelenler de olabilir. Bakalım neler diyeceksiniz. Bu mesajlarınızı, bu cevaplarınızı 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana söyleyebilirsiniz. Hadi diyorum itiraf zamanı gelsin sevgili dinleyenler. Sizin de sosyal medyada görüp tamam kardeşim biz anladık, hayatı çok güzel dediğiniz bir paylaşım türü vardır. O zaman ne diyoruz? Bir önceki şarkıda Nalan'dan Zalimin Zulmü sizlerleydi. Daha benden ayrılmadan başka sevgilimi buldun dedik. O zaman sen affetsen de ben affetmem Ebru Yaşar geliyor. Geldi.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, kısacık bir reklam arasından sonra Gültek Baş'ta Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi ise sırada Tuğçe Kandemir'den Rica Ederim gelecek sevgili dinleyenler. Rica ederim diyoruz. Geliyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Tuğçe Kandemir'den rica ederim sizlerle birlikteydim. Frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum ve hemen şöyle istek hattımızı sizlerle paylaşayım. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden sevgili dinleyenler. Evet, Tuğçe Kandemir'le rica ederim dedik. Şimdi de Tanju Okan'la birlikte aşkı bulacaksın diyoruz. Aşkı bulacak mıyız sevgili dinleyenler? Bakalım, gelsin. Ve geldi.

Evet sevgili dinleyenler, Tanju Okan'la birlikte aşkı bulduk mu sevgili dinleyenler? Evet sevgili dinleyenler, Ankara gerçekten çok güzel. Havada gri bulutlar bizi bekliyor. Hava serin ve saat 3 sularında yağmurun tekrardan böyle bizlerle birlikte olacağı söyleniyor sevgili dinleyenler. Saatler 14:19:20 olmasına tam 10 saniye kaldı, hatta 8. Evet sevgili dinleyenler diyorum, burası 88.6, burası Radyo Karadeniz. Evet, benim sesimi duyuyorsanız doğru yerdesiniz, doğru frekanslasınız, doğru programdasınız. Burası Müziğin Rengi sevgili dinleyenler. Şimdi ise Burak Bulut geliyor. Yaşandı bitti diyor. Yaşanıp bitmiş olabilir mi? Bakalım.

0: Evet sevgili dinleyenler, Burak Bulut'tan yaşandı bitti. Sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Yaşanıp bitti mi sevgili dinleyenler, ne düşünüyorsunuz? Neyse sevgili dinleyenler, hemen size şöyle istek hattımızı hatırlatayım. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden, hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, burası 88.6. www.radyokaradeniz.com.tr üzerinden bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, şimdi sırada Resul Dindar var. Bu şarkı çok sevdiğim bir lise arkadaşım var, Çiğdemciğim. Kendisi Gümüşhane. O zaman diyorum ki bu şarkı ona gelsin, Çiğdemciğime gelsin. Resul Dindar'dan Gümüşhane Kızları geliyor sevgili dinleyenler. Gelsin mi? Geldi mi acaba? Ve geldi.
1: Hani da parlayı Gümüşhane, evleri hani hani.

Evet sevgili dinleyenler, Resul Dindar'dan Gümüşhane Kızları sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Şimdi ise şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Ama onun öncesinde ben Deniz sizlerle biri var diyor. Biri var mı?

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gülsek Baş'tan Müziğin Rengi Kaldığı Yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi ise Suat Suna'dan Sen Sev Yeter geliyor. Sevelim sevgili dinleyenler. Sevmek çok güzel bir şey.

Evet sevgili dinleyenler, Suat Sunay'la Sen Sev Yeter sizlerle birlikteydi. Çok az bir zamanımız kaldı. Ben bir kez daha size şöyle istek hattımızı hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyenler. Frekansımızı yeni açan dinleyicilerimiz için 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şu an saat 14.45 sevgili dinleyenler. Şimdi ise Ece Mumay geliyor. Vanilya diyor. Bakalım ne diyor? Vanilya da güzel değil mi sevgili dinleyenler? Güzel bence.

Evet sevgili dinleyenler, Ece Mumay'dan vanilya sizlerle birlikteydi. Vanilya gibi aşk olur dedik sevgili dinleyenler. Şimdi ise sırada Zakkum var. Diyor ki vurulurum diyor ve geliyor. Geldi mi? Geldi.

Evet sevgili dinleyenler, Zakkum'dan Urulurum sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, bugün de Gülsek Baş'ta Müziğin Rengi programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize diyorum ki kendinize çok iyi bakın. Yüzünüzden gülümseme hiçbir zaman eksik olmasın sevgili dinleyenler. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Kimle veda diyorum biliyor musunuz bugüne? Mustafa Sandal'la pazara kadar değil, severim diyor. Ben hep severim diyor ve geliyor Mustafa Sandal sizlerle. Hoşça kalın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Mesut
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinledim.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: Alttan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Gel dünyanın gör halini, yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret, benim senden sonraki halimi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

gerilir bir an. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.
Bir yaştan dolayı kaldım. 7,5 milyonluk kardeşim.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo Karadeniz.
3: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar. Çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor, sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor, çizilmiyor, çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtım tahammülüne. Taşa çalsam ezilmiyor, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı. Çözemedim, çözülmüyor. Çözemedim, çözülmüyor mihriban. Unutmak kolay mı deme. Unutursun mihribanım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun mihribanım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun, unutursun mihriban. Yıllar sineye yaslanır. Hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır. Unutursun mihriban. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece. Unutursun mihribanım. Gün geçer azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki. Unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil sen seni de. Unutursun, unutursun mihribanım. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar. Çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun, onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa

da bu ayrılığı yine gelse yine sever. Kurşun olsa kaçma. Ecel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine sever.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

0: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.
1: Türkçe müziğin en iyi

0: Karadeniz.
1: Şöyle yöresele bir girelim he. Şimdi bazen öyledir genelde Anadolu'da, birisi bir kızı sever ama kızı anası hiç sevmez. Der ki oğlum bu kız bize yaramaz, bunu alma. Ama oğlan bir kere tutuşmuştur ya, tutuştuğu için devam eder. Sonra anası kalemi eline alır, der ki anma Harry. Harry Çorum'da bir seslenme biçimidir. Harry gel, Harry git, Harry otur, Harry. Heh. Anma Harry musibetin adını, ondan ne ev olu ne ev kadını. Yan gelip yatmanın almış tadını, iş güç onun mahlesine uğramaz. İtme oğul itme, o kız bize yaramaz. Komşuları neler dedi ardından. Artist olacağmış kaçıp yurdundan, aklı uçmuş filmlerin derdinden. Vallahi sağ çocuk mocuk diremez. İtme oğul o kız bize yaramaz. Orak tutup iki deste biçemez. Sarma sarıp yufka neyim açamaz. Ben biliyorum rahattan geçemez. Gözün önüne baksana biraz. İtme oğul o kız bize yaramaz. Çırpı bacak anca bil üstüsünü. Boya saklar yüzündeki pasını. Buldum buldum sağ ben gelinin hasını, tanıyorsun ya. Yok mu bizim Safinaz? Heh, İtme oğul o kız bize yaramaz. Safinaz'ın her iş geliyor elinden. Hem saygılıdı bak balakar dilinden. Sağ yanmış anasana halinden. Yanakları elma dudağı kiraz. İtme oğul itme o kız bize yaramaz. Yaktı diller öz oğlunu eliyle. Bıldır adı çıkmadı mı veliyle. Uğraştırma beni böyle deliyle. Baban toprak oğlu elliye varmaz. İtme oğul o kız bize yaramaz. Mala davara hiç bakar mı sanıyorsun? He? Boşa debeleniyorsun, boşa yanıyorsun. Çocukluktan beri sen de tanıyorsun. Dik başlıdı laftan neyi anlamaz. İtme oğul o kız bize yaramaz. Gelin dediğim az ağır olmalı. Etçük merhametli bağır olmalı. Bazı duysa bazı sağır olmalı. Bir evlensen vallahi bizi eve de koymaz. İtme oğul itme o kız bize yaramaz. Benim karşı durmam nazdan değil ki. 40 kusuru saysam azdan değil ki. Lan adeti töresi bizden değil ki. Gezmeye alışmış vallah duramaz. İtme oğul itme o kız bize yaramaz.

Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim Gülgülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm. Ah benim hazine öyküm. Yanılışım, yenilişim. Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı, bir de sen. Acımadın, ezdin beni, üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi içime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, inadına vurgun. Geç uslandım, sen görmedin ama altı mosmor gözlerimde ıslandın.

ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler, her şeye rağmen özgürdük. Kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duymak. Kanayan bir gül misali saçlarına taktığın, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün. Kardeşinin kumbarasını boşaltıp konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gidey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi bilmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Şimdi bir hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin. Ah benim eski türküm, ah benim hazin öyküm, yanlışım, yanılışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti. İnan.

0: Yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım. Dep aldımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak. Yaşamak bana uymuyor.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

Kadınlar kurtaracak dünyayı. Gözleri kocaman, mavi, kara, ela, kahverengi, yeşil. Boyları selvi, orta selvi, az selvi. Bakışlarına, boylarına, huylarına kurban olduğumuz kadınlar. Öyle ki değil kalkan ele, kalkan kaşa bile baktığında utandıracak kadınlar. Yalan ötesi verisi, var olan anamız, yarimiz, kızımız, kardeşimiz, kadınlarımız, kadınlarımız, kadınlarımız, sebebimiz.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Bak madem sordun, anlatayım başından. Lakin ey dine, sözümü benim, araya laf sokup konu dışından sekteye uğratma hazımı benim. Heh, seneler önceydi. Seneler önceydi, gencim o zaman. Aklım havalarda, kafam bir duman. Güçlü kuvvetliyim bir hayli yaman. Koynak gizlemezdi pazumu benim. Güzel kızlar hiç çekerek bakardı. Kimi cama, kimi yola çıkardı. Bendeki o çalım yürek yakardı. Bir görsen havamı, pozumu benim. Ya göz ucuyla meyletmedim birine. Sevemezdim melamın yerine. Hani ateş yerleşir ya serine. Yakar kavururdu özümü benim. Meleha yan komşumuzun kızıydı. Gönülde şenliydi, kalpte sızıydı. Benim için her cefaya razıydı. Başını koyarken dizime benim. Ne olduysa oluverdi bir anda. Sevdalık bir anda, yokluk bir anda. Mecnunluk bendeyse Leyla'lık onda. De hey, düşün bir yol hazımı benim. Neyse, evlenmeye yaptık kavili. Yoğdu ahdimizin başka tevili. Yaza çaldırırık derken davulu, yerlere düşürdü yüzümü benim. Bizden bir gün evvel görücü gitmiş. Sarıların dursun düngürcü olmuş. Büyükleri nişan kararı almış. Kışa döndürüp de yazımı benim. Sevda da neymiş? Olmasın varsın. Ben yoksulmuşum da zenginmiş dursun. Demişler kızımız rahatlık görsün. Bahane etmişler azımı benim. Kaçalım sevdiğim, kaçalım. Yolu yok dedim. Sevenlerin kavuşması hak dedim. Son pişmanlık par etmez bak dedim. Duymaz olmuşudu sızımı benim. Atasının şapkası ne amezmiş. İkimizden başkasına kıymazmış. Kemdillere düşmesine damezmiş. Dedi ki el çeksin nazımı benim. Zorla olmaz hani biliyorsun. Seviyorsan saadetler diliyorsun. Yıkılan kahrolan kendin oluyorsun. Mevlam kara yazmış yazımı benim. Aşkın defterini böyle kapattım. İhanetin acı zehrini tattım. Onun hayaline aldattım. En çok da o ağlattı gözümü benim. Kusuruma bakma. Kusuruma bakma velidir adım. Şu dünyadan almadım ben bir muradım. Sevenler ağlarmış bunu anladım. Mahur besteden çal sazımı benim. Olanı anlattım. Olanı anlattım çoktan derip de öteyi düşünme kafa yorup da. Evladımı ihalimi sorup da kaçırma tadımı tuzumu benim. Evladımı ihalimi sorup da kaçırma tadımı tuzumu benim.
2: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
3: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.